Charles'ın Love Tonight'ına şahane bir David Guetta remixiydi. Dinlediğimiz 7.05. Herkese merhabalar, günaydınlar. Serdar ben. Sabah mıdır açlık bile. Hafta içi her sabah yaptığımız gibi 7-10 arasını müzik dünyasının fenomenleriyle geçiriyoruz. Metaboy Samsara, Yala Efşi.

0: Hit Goes Like'ın elde ettiğiyse başarısı sonrasında müzik dünyasının yaptığı işleri çok daha yakından takip edilen isimlerinden bir tanesi Peggy Gou, ona Aerostash bu parçada eşlik etti. Woman. Burası Radyo Feriben, günaydınlar, keyifli sabahlar. Serdar ben, sabah modundasın. Kaset ve My Way birazdan dinleyeceğiz. Öncesine Hügel, Email Angel, Ultra, neydi işinde? Moving to the Sun. Kaçırma.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: deriz. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
4: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
9: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

ve yoğun bir trafik görebilirsin. Lütfen sabırlı olmaya çalış. Yani herkesin acelesi var. Herkes bir yerlere yetişmeye çalışıyor ama bunu böyle çok böyle öfkeli, sinirli bir şekilde yapmamak, sağduyulu olmakta fayda var. Lütfen o insanlardan biri de sen ol. Yani sağduyuya sahip olanlardan. Sabah modunda Pencere BMC.

0: Şarkının çıktığı dönemi kimler hatırlıyor? Listeleri alt üst etmişti. Yani o dönem böyle bir TikTok, sosyal medya falan olsaydı kesinlikle en fazla dans edilen şarkılardan bir tanesi olurdu. Videolarını her yerde görürdük ki zaten bugünlerde bile eminim ki bazı videolarda arka planda karşınıza çıkıyordur. Kelis Milkshake. Adı Feriben burası, keyifli sabahları yaptılar. Ben Serdar, sabah modunda bir Rafa Guido hiti Fama. Birazdan radyonda olacak, öncesinde ise Self Aware ile konuğumuz Temper City, unutma. Reklam.
1: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
2: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.

0: e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
5: Yataşla mutlu uykular.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
8: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise her iki köprü de aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Haramidere 5 yol, Haliç Çağlayan, Aksiyon, Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Şirinevler, Sefaköy etkili devam etmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir, Firuzköy, Hastalok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa, İstoç yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa 2. köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

Ama buradaydı. Bu yıl içerisinde böyle vizyona girmesini heyecanla beklediğiniz bir film var mı? Onlardan bir tanesi Penelope Cruz ve Javier Bardem'in Bunker'ı. Birazdan detaylarını paylaşacağım çünkü Venedik Film Festivali'nde epeyce alkış almış. Peki, hep haline devam.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin'le Roma maçı sonrası istifa eden İsmail Kartal arasındaki görüşme olumlu sonuçlanmadı. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ikinci sınavını yarın Fransa karşısında verecek. Maç saat 17'de başlayacak. Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem tarihe geçti. Tecrübeli oyuncu 10 kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi. Milli sporcu Defne Kurt 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda 3. altın madalyasını kazandı.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İyi haftalar, saat her 8. Serdar ben, sabah modundasın. Kiş Greek, Volume Garden ve Shirin David'le devam. Good Kennel.

Sugar Brownies de buradaydı. 8.06 saatler. Günaydınlar Serdar ben. Sabah modu devam ediyor. Sinema dünyasına bir bakalım. Şimdi Penelope Cruz ve Javier Bardem. Hollywood'un gerçekten de iki önemli starı. Gerçek hayatta da birlikteler ve yönetmen Florian Zeller'ın psikolojik gerilimi var. Bunker. Orada da evli bir çifti canlandırıyor ve işte bu film Bunker adlı film Venedik Film Festivali'nde uzun süre ayakta alkışlanmış. Yani seyircilerden en coşkulu tepki alan filmlerden bir tanesi olmuş. Bizler de tabii heyecanla filmin vizyona girmesini bekliyoruz. Özellikle böyle psikolojik gerilim filmleri benim gerçekten de

0: Sosyal medyada gün içerisinde ne kadar zaman geçiriyorsunuz? Eğer bu süre çoksa büyük bir ihtimalle karşınıza çıkan şarkılardan bir tanesidir. Yani birçok videoda en azından fon müziği olarak diyelim. Fat Papi buradaydı. Freaked Out. Burası Radyo Feribel, keyifli sabahlar. Ben Serdar, sabah modundasın. Bir Jane hitini hatırlayalım mı? Çok seviyorum ben. Makeba. Öncesinde ise D.I.T.I. Take Me There'le Kazan Seninle. Kaçırma. Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: istekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: İstersen Neon 1.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
9: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
10: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
11: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
12: Reklam.
13: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Sigorta Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

ekran süreniz nasıl hiç? Baktınız mı? Yani ne kadar, kaç saatlik ekran süreniz var? Gün boyunca televizyonlar, tabletler, bilgisayarlar ve elimizden hiç düşürmediğimiz o telefonlara bakıp duruyoruz ve bu da haliyle gözlerimizi epey yoruyor ve kurutuyor. Ben ekranlara bakmaktan kendimi alamıyorum ya da işim gereği buna mecburum diyorsanız gün içerisinde uygulayabileceğiniz bazı basit taktikler var. Buna mesela 20-20-20 diye bir kural koymuşlar. Böyle bir isim vermişler. Yani bu ne demek? Ekrana baktığınız her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca ekranı bırakıyorsunuz ve yaklaşık 20 feet, yani bu 6 metreye geliyor yaklaşık olarak bizdeki uzaklıktaki bir noktaya odaklanmak gerekiyor. Yani şimdi biz bu ekranlara bakarken göz kırpma refleksimiz epeyce düştüğü için bu kısa verdiğimiz molalarda gözümüzü yeniden nemlendiriyormuş. Yani 20-20-20 kuralını unutmayın. Kısaca her 20 dakikada bir ekranlardan en azından uzak durmakta.

0: Neden istiyorum gerçekten de bu yılın canlı performans yaravarı isimlerden bir tanesi oldu. Dev Dünya Turnesi'nin Avrupa ayakları geride kaldı ve şimdi yeni turne programı için Avustralya ve Yeni Zelanda'ya geçiş yapmış durumda. Jason Derulo, Melody ve DJ Goja eşliğinde Michiko. Keyifli sabahlar, iyi haftalar. Radyo Feriman burası, Serdar ben ve sabah modunda bir siyah hiti Never Give Up seni bekliyor. Öncesinde ise Harise'yi Ara Beni ile dinleyebilirsin, unutma.
1: Reklam.
2: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
3: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
12: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
13: Kazancım Net, Sigortam Net. Umran Oto Ekspertiz.
14: Uludağ'dan Deep Enerji İçeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise her iki köprü de aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Merter Topkapı Çağlayan Mecidiyeköy, aksi yönde Halıcıoğlu Haliç Edirne Kapı Merter Haramidere Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar Temde Ataşehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş. Yataşla mutlu
1: uykular. Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.

0: olan kartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Uludağ'dan Deep Enerji İçeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Kredüt Frank üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'le Roma maçı sonrası istifa eden İsmail Kartal arasındaki görüşme olumlu sonuçlanmadı. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ikinci sınavını yarın Fransa karşısında verecek. Maç saat 17'de başlayacak. Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem tarihe geçti. Tecrübeli oyuncu 10 kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi. Milli sporcu Defne Kurt 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda 3. altın madalyasını kazandı.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: 9 oldu saatler. Radyo Feriman burası. Sabah modunda Hügel, Mail Angel ve Ultra Ne Zamanı Moving to the Sun.

Herkese günaydınlar. Evet, müzik dünyasına bir bakalım neler olup bitmiş. Ariana Grande cephesinden yeni haberler var. Son albümünü yayınlamıştı Petal ama işte bu albümün içindeki bütün parçaların canlı kayıtlarından oluşan 12 şarkılık bir sürpriz projeyi duyurdu. Petal The Complete Live albüm, yani bu albüm iTunes'a özel olarak çıkmış durumda ve işte 12 şarkının tamamı canlı versiyonlarla.

0: Bir dönemin en ikonik hit single'larından bir tanesi Ring My Bell, R&B olarak yıllar sonra karşımıza Edge yorumuyla. Radyo Feremendes'in günaydınlar, iyi haftalar. Ben Serdar ve sabah modunda Far East Movement Like a G6'e birazdan, öncesinde ise Mail Angel'ı Bad Times'a dinleyebilirsin, kaçırma.
1: Reklam. Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
2: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Mutlu Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

0: Evet, bugün okullar açıldı. Milyonlarca öğrenci için ders zilleri çalmaya başladı. Şimdi işin ebeveyn boyutuna biraz bakmak istiyorum. Tabii ki çocuklar için de belli başlı bazı stresli durumları getiriyor bu okul süreci, ama ebeveynler için biraz fiziksel yorgunluktan ziyade zihinsel bir yük başladı. Böyle bir süreçle başladı. Ne yapıyor aileler? Yani servis saatleri, okul mesajları, alışveriş, ödevler, değişen uyku düzeni, sabah o acele, koşuşturma ve sonra toplantı talepleri falan derken gerçekten de ebeveyn tarafında da zihinsel bir yükten bahsediyoruz. Bunu azaltmanın bazı yolları var. Yapılabilecek bazı şeyler var. Mesela okulla ilgili işleri ayrı bir listeyle, ayrı bir yapılacaklar listesine taşıyın. Sonra sabah yaptığınız rutin çok önemli. Sabah böyle çok koşuşturmadan ziyade belli başlı sade bazı rutinleriniz olsun ve bir de ebeveynler arasında görev dağılımı gerçekten önemli. Hatta iki tarafında olabildiğince çocukla alakalı, okulla alakalı işlere katılması gerekiyor. Bu paylaşımı da iyi yapmak lazım. Evet, yeni eğitim öğretim dönemi hayırlı olsun bütün öğrencilere, başarılar öğretmenlere, ailelere kolaylıklar. Sabah modundasın, Ellie Walker, Eva Max, Fade'le birazdan Radyo Feremen'de.
1: Reklam.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil, kilonuz hiç önemli değil, yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Reklam.
6: Radyo Fenomen.
7: Maksimum Hit Müzik.
6: Radyo Fenomen'de

25 yıl önce Manu Chao'nun Me Gustas Tu olarak dinleyicinin beğenisine sunduğu şarkı yıllar sonra bir kez daha karşımıza Alfa eşlik etti. Farklı bir yorumda diyebiliriz tabii ki. O yıla göre biraz daha hareketli olduğunu, biraz daha tabii Latin tınlarla dinleyiciyle buluştuğunu söylemek lazım. Annemi piyasa sonrasında Swedish House Mafia ile devam şimdi. Don't You Worry Child.

Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Radyo fenomeni.

Silent Partner, IVH, I'm Learning'le buradaydı. Serdar ben, sabah modunun bugün için sonuna geldik. Umarım keyifli, güzel bir yeni hafta başlangıcı oldu sizler için. Yarın sabah 7'de yeni bir sabah modunda görüşürüz. David Guetta, Bieber, Rexha, I'm Good.

0: kim peşin söyleyelim? İhracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
3: İstersen Neon 1.
4: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
3: Yataşla mutlu uykular.
5: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
6: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Umran Oto Ekspertiz.
8: Reklam.
9: Radyo Fenomen.

0: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
6: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
7: Reklam.
8: Radyo Fenomen.

Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bir

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'le Roma maçı sonrası istifa eden İsmail Kartal arasındaki görüşme olumlu sonuçlanmadı. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ikinci sınavını yarın Fransa karşısında verecek. Maç saat 17'de başlayacak. Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem tarihe geçti. Tecrübeli oyuncu 10 kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi. Milli sporcu Defne Kurt 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda 3. altın madalyasını kazandı.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. Pilot kararı.

0: DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam.
7: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Akü yol durumunu sunar.
4: Öncelikle köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Haramidere, Küçükçekmece, Yenibosna, Halıcıoğlu, Avcılar, Beylikdüzü aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Kağıthane, Bayrampaşa, İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe, Üsküdar, Ümraniye, Kavacık güzergahları etkili. İyi yolculuklar dileriz.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

0: enerjimizi yükselten single'lardan Maupi ve Just a Little Bit More Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, 13.15'i gösteriyor saatler. Tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Zerp ve The Chainsmokers ortaklığı, Metaboy ve Samsara ikilisi, St. John, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Imael Angel'la yapacağız.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
7: Radyo Fenomen.

DJ Zerp ve The Chainsmokers vokal neredeyse Ink ve işte bu ortaklıktan Addicted Radyo fenomendeydi. Keyifli günler, pazartesi öğle sonrasında hazırsan tempoyu biraz daha yükseltiyoruz. Bu kez Metaboy ve Samsar ortaklığı Radyo Fenomen'de Yalevçi.

0: Radyo Fenomen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen ilk 40'ta geri sayıyoruz. Hemen her hafta listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar, kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Ve işte bu haftanın 11 numarası Fat Papi önderliğinde Freak Out Radyo Fenomen'deydi. 13.30'u gösteriyor saatler ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. David Guetta ve Madison Love ikilisi, Rihanna, Paros Teller, Mazik ve Marshall Jefferson ortaklığı, hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Temper City ve Self Aware ile yapacağız.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'le Roma maçı sonrası istifa eden İsmail Kartal arasındaki görüşme olumlu sonuçlanmadı. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ikinci sınavını yarın Fransa karşısında verecek. Maç saat 17'de başlayacak. Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem tarihe geçti. Tecrübeli oyuncu 10 kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi. Milli sporcu Defne Kurt 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda 3. altın madalyasını kazandı.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o. Radyo fenomen. Maximum hit music. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Jason Derulo ve Luka'yı bir araya getiren hani kelimenin tam anlamıyla kıpır kıpır bir single Love Not War Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Maximum Hit Müze Temin Pala ile devam ediyoruz. Arka arkaya başarılı single'larla karşımıza çıkıyor. İşte bu da sonuncusu.

0: günü, günün 24 saat olduğu gibi pazartesi gününde de maksimum hit müzik için kesinlikle doğru yerdesin. Asil Gök'le tempoyu yükselttik. Ne oldu böyle sonrasında? 14.16'yı gösteriyor saatler. Maksimum hit müzik. Tabii ki bitmedi. Çok daha fazlası bizi bekliyor. Doechi, The Silent Partner, Katy Perry, Peggy Gou hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Kitch Creek önderliğinde yapacağız. Kulağın radyonda olsun.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın? Radyo.

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
2: memnuniyetin sigortası.
3: Serkan.
2: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

Son yıllarda en fazla konuşulan kadın vokallerinden Doechii ve Anxiety Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Maximum Hit News'da The Silent Partner önderliğinde devam ediyoruz. Pazartesi gününde I'm Learning.

geçtiğimiz dakikalar Dünya DJ sıralamasında ilk yüzde yer alan isimlerden Peggy Goo ve işte Ayra Star'ın da vokalleriyle Woman Radyo fenomenindeydi. 14.34'ü gösteriyor saatler. Tabii ki bitmedi, çok daha fazlası bizi bekliyor. Hassi, Bibi Rexy ve Faithless ortaklığı Rihanna ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcıysa Hadise Önderliğinde yapacağız.

Penemen'deydi. Tempo yükselteceğiz ve tempo yükseltirken değinmek de istiyorum. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ K'yi Fenomen Club'ın için stüdyoda oluyorum. Ve hafta sonunu demedi deme yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Ve haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istediğinde, enerjiye ihtiyaç duyduğunda web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'ın tüm bölümlerine ulaşabilirsin. Dans etmek

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Radyo fenomeni.

Maximum Hit News'e bu kez Slater'la devam ediyoruz. İnanılmaz bir yıl geçiriyor diyebiliriz. Kariyerinin 3. albümünü yayınladı ve albümün hazırlık aşamasındayken neredeyse müziği bırakma noktasına geldiğini söylüyor. Ama kariyerinin en başarılı albümünü yayınladı ve işte bu albümünden Dan Slater radyonda.

0: Matiz ve Umrum Dışı sonrasında 15-15'i gösteriyor saatler. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Demedi deme. Pekala, sırada kimler var? Göz atacak olursak Tate McRae, DJ Goja ve Jason Derulo ortaklığı, Nora, Chris ve Drenchel üçlüsü. Hepsi biraz daha radyonda. Başlangıcı ise Hugel ve Ultra Nate ile yapacağız.
1: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Radyo fenomeni.

Kanadalı yıldız Tate McRae ve işte kariyerindeki dönüm noktası diyebileceğimiz single'ı Greedy Radyo Fenomen'deydi. Keyfi günler Maximum Hit Müze, DJ Goja ve Jason Derulo önderliğinde devam ediyoruz. Pazartesi gününde Mitch.

üretken bir döneme girdi diyebiliriz French Montana için. Arka arkaya başarılı single'larla karşımıza çıkıyor ve işte onlardan biri. French Montana ve Sophia Rice önderliğinde Final Minutes Radyo Fenomen'deydi. 15.28'i gösteriyor saatler. Tabii ki bitmedi, çok daha fazlası bizi bekliyor. Jimin, Olivia Dean, Eminem ve Rihanna ortaklığı ve tabii ki çok daha fazlası için kulağını...

0: Altiz. Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi Göz. Reklam.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin'le Roma maçı sonrası istifa eden İsmail Kartal arasındaki görüşme olumlu sonuçlanmadı. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ikinci sınavını yarın Fransa karşısında verecek. Maç saat 17'de başlayacak. Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem tarihe geçti. Tecrübeli oyuncu 10 kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi. Milli sporcu Defne Kurt 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda 3. altın madalyasını kazandı.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

solo kariyeriyle de karşımıza çıkan isimlerden, BTS grubundan tanıdığımız Jimin ve işte bahsettiğim single'larından Who Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, pazartesi öğle sonrasında Maximum Hit Müziği Olivia Dean'le devam ediyoruz. Radyo Fenemen'de So Easy To Fall In Now.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Şirinevler Zeytinburnu, aksi yönde Bahçelievler Sefaköy etkili seyretmekte. Temde Bahçeşehir Altınşehir Hastalok Meydanı yoğun, Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolu da yoğun seyrediyor. Mahmut Bey gişeleri çevresi de etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kavacık Ataşehir yoğun, Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Radyo Fenomen.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

büyük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıf

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Radyo fenomen.
4: Maximum hit müzik.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update'i saat 17. Başlıyoruz. Moving to the Sun geliyor.

0: ideal ilişki ararken bugünün sorusu bu Instagram'dan başla yazmaya. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Bad Times'a başlayacağım. Ardından The Chainsmokers ve çok daha fazlasıyla Deniz Görkem'le update devam edecek. Sakın kaçırma.
1: Reklam. Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun. Abdullah

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Kartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: hobiler demiştim. Şöyle bir bakıyorum. Spor salonu hobisi demiş. Sevmiyoruz ama birlikte gitmeden de olmuyor demiş. Tabii birbirinizi yalnız bırakmak istemiyorsunuzdur. Bir tane daha bisiklete binmek demiş. Artık şehirde falan bisiklete binmek ne kadar zor değil mi? Her yerden arabalar gidiyor. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. EPA ile başlayalım. Ardından Black Eyed Peas Don't Stop Party müziğin fenomenleriyle Radyo Fenomen'de olacak. Sakın kaçırma.
1: Reklam.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.

0: peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
2: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
0: seveceğim. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'le Roma maçı sonrası istifa eden İsmail Kartal arasındaki görüşme olumlu sonuçlanmadı. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ikinci sınavını yarın Fransa karşısında verecek. Maç saat 17'de başlayacak. Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem tarihe geçti. Tecrübeli oyuncu 10 kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi. Milli sporcu Defne Kurt 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda 3. altın madalyasını kazandı.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

sevgiliyle ne tür hobilere katılırsınız, yazılırsınız demiştim. Hafta sonları kahveci keşfetmek demiş. Bu masraflı olabilir. Bu yeni nesil kahveciler biraz pahalı. Evde film gecesi yapmak.

0: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
1: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: sevgilinle ya da eşinle hobilerin neler? Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya başla bakalım. 8'e kadar konuşmaya devam edeceğiz. Umarım günün güzel geçiyordur. Deniz Görkem'le update'te ikinci saatte devam ediyoruz. Yaklaşan şarkılara bakıyorum. Fat Puppy'yi görüyorum. Team Impala, Clean Bandit, TikTok gibi şarkıcılar. Reklam.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatını 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
8: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta.
12: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
13: Getir, bir mutluluk getir.
14: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
15: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
16: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
17: Reklam.
18: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
19: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
20: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı aralıklarla seyir hızı düşük. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Altınşehir aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kavacık Ataşehir yoğun, Kartal Üsküdar'sa çift yönlü aralıklarla seyir hızı oldukça düşük. İyi yolculuklar dileriz.
18: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
19: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
21: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
22: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

yapabiliriz sormuştum bugün. Puzzle ve Lego çok fazla gelmiş. Gerçekten puzzle biraz sabır işi. Lego da gerçekten yani ikisinde de hem sabır hem zeka o kadar üst seviye ki. Birbirinize sabrınız konusunda antrenman yapabilirsiniz, evet.

0: yapılan ve yapılmak istenen hobileri sormuştum. Padel demiş birisi. Gerçekten bu aralar günümüzde Türkiye'de daha da popülerleşiyor padel. Ben gerçekten bu spor dalını da çok destekliyorum. Çünkü o kadar keyifli ve her yaştan grubun birbiriyle oynayabileceği bir spor dalı ki mutlaka daha da gelişecek gibime geliyor. Bu aralar daha ama tam da istediğim kıvama gelmedi. Bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler var. Müziğin fenomenleriyle birazdan Faye Purcell, Walker Evamex ardındansa Super Freaky Girl Nicki Minaj radyo fenomende olacak. Sakın kaçırma. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
6: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
5: seveceğim. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Reklam.
8: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Umarım günün güzel geçiyordur. Saatler 19. Bad Times ardındansa çok daha fazlasıyla update'e devam.

ne hobilerin neler? Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya devam et. Son saatteyiz. Lisa gidiyor. Maximum Hit Müzik'se bakalım neler var. Bu üntülü sanda başlayacağım. Google ardından Stop. John Segala burada olacak. Deniz Görkem'le Update devam ediyor.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
9: Radyo Fenomen.
10: Maksimum hit müzik.
9: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

80'de birlikteydi. John Segada. Sevgilim de yaptığın ve yapmak istediğin hobiler demiştim. Müzik listeleri hazırlıyoruz biz demiş. Mesela yemek için başka, sabah uyandığımızda başka, tatil başka. Ne kadar güzel ya. Bak bunu yapın. Bunu ben de çok yapıyorum. Bunu yapın.

gitar çalmayı öğreniyoruz bu aralar diyor. Enstrüman öğrenmek çok güzel bir bağ bence. İstanbul'da daha önce gitmediğimiz semtleri gezmek demiş. İstanbul'u bitirmek gerçekten hayat ömür ister. Şöyle bir bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Self Aware yaklaşıyor Temple City ardından. Doğan'la Diana burada olacak. Deniz Görkem'le Update Radyo Fenomen'de devam ediyor.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiye.finans.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Kredüt Frank üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'le Roma maçı sonrası istifa eden İsmail Kartal arasındaki görüşme olumlu sonuçlanmadı. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ikinci sınavını yarın Fransa karşısında verecek. Maç saat 17'de başlayacak. Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem tarihe geçti. Tecrübeli oyuncu 10 kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi. Milli sporcu Defne Kurt 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda 3. altın madalyasını kazandı.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.